Fight kıkamıyor. Yırtmış anap arafıklı seyre darçat datavur. Mirska megadren mir korsrat siro. Yevan urjneri peşerman hamar. Lısın es seyre. Kıkamıyor, kıkamıyor. Yetmer anam karet mutarrafank darçat datavur. Mes kamegadren mer korsrat siro.